Kardeş nostur, kardeş nosbur, kardeş nostur, kardeş nosbur, kardeşin kul eş alina, eş alina, eş alina, eş alina.